0: Bank. Uğurla birlikteyik.
1: Asya Halk Bankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: yüzüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bank of Baku'da nakdul kreditine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mutfak ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: İdare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İrbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Tetbik sahesi ister yer, ister divar olsun, ister ev, ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
3: Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et. Yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol Kart'la edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol Kart'ı Banko Baku'nun Dostbank mobil tedbikinden tam online elde et.
4: Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: ile faaliyet gösterir.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahipler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat bir bank invest tetbikinde.
0: Bir bank invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MT nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon şirketiyle birlikte teklif olunur.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Qarabağ şikəstəsi, okuyurlar əməkdar artistlər Babət Mühtəliyev, Təyyar Bayramov və İlkin Əhmədov. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Orkestri.

0: Ya tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mutfak ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Bir banktan nakit krediyi online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Nöbet gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
4: Badamlı'dan yepyeni terabet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında terabet, tadında terabet.
0: Premium Residence, sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Reklam birleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
6: Azerbaycanımızın her bir noktasında işitilen tek bir dalga. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 ve

0: yüzüne kalır. Bir Bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenilen, zıvgal, badamlı. Adında teravet, tadında teravet.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Bundan sonra ne edeceksin? Hara gideceksin?
6: Ben yanılacağım.
7: Ev iştirak.
8: Ben çok defa yaparım.
9: Ben onunla tek koyma. Ne olur ben onunla tek koyma.
5: Bebir hiç vakit böyle görmemiştim.
10: Arkayın olanla bize ziyanlık gelmez.
11: Ama havadan çok serpiş oldu. Sen planların bozuldu.
12: O bizi çöle atması ispatı.
11: Kayşehir'im. Karışma buna.
5: Değilsin doğru ben de her şeyi istedim.
12: Niye iyisin ki bu adam?
10: Görse sen her şey yakış olacak.
11: Bir de bütün problemlerinizi halledeceğim.
13: Onunla görüşmeyi sana kadalam edelim. Bildiğin...
14: Dirilen Adam, 1 İyun, saat 22'de.
15: Hürmetli dinleyiciler, Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa.

0: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Pazitano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence, Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan.

0: ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. İrbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia inşaatı.
1: Setler ister beton, ister suvak olsun. İster alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim.

0: Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği.

0: olsun. Etraflı 140 5. Tosbank, Bankova konumuna bir tespit edildi. Bankova 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu. Azerbaycan Radyosu. Bu sözün benim için çok büyük manası, çok büyük ehemmiyeti var. Ben uşaqlıktan bu sözün vurğunuyam. Uşaqlıktan Azerbaycan Radyosu'nun vurğunuyam. Elə televiziyaya gelmeyimin de səbəbi, belki de radyo olan sevgim olub.

0: Banco Paco 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Premium Residence, Cypress layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

deniz unudu derdi Selim'i. Yüzünde hasreti bana başvura. Alıp ellerimden hasreti bana başvura.

0: Bundan sonra ne ineceksin? Kara gideceksin.
1: Evleneceğim.
2: Ev istiyorum.
3: Ben çabuk defter yaparım.
4: Ben onunla tek koyma. Ne olur ben onunla tek koyma.
0: Bebri'yi çok böyle görmemiştim.
3: Arkayın olanlar.

Gel, haradasın? Sen gedenden yaz ömrümü gar alıp bu dünyada ne sevmişim hele yüreğimde mehabbet kalıp gel görmedim o geden seni gel unuttum ben neden seni gel severim tezeden seni gel o güzel zamanlar kimi gel sevdalı cavanlar kimi gel severim tezeden seni gel görmedim o geden seni gel unuttum ben neden seni gel severim tezeden seni gel, o güzel zamanlar kimi gel, sevdalı cavanlar kimi gel, severim tazeden seni. Bir muhabbet az olacak, ben yok olsam sen ölsen kış ömrümde yaz olacak benim bugünümde kaydı gelsen gel cavanlık yuhusu kimi gel benövşe kokusu kimi gel severim tezeden seni gel çok uzak bir konak kimi gel yuhuma bir çırak kimi gel severim tezeden seni gel cavanlık yuhusu kimi gel benefşe kokusu kimi gel severim tezeden seni gel çok uzak bir konak kimi yoluma bir çırak gibi gel severim tezeden seni.

olsam sen ölsem, kış ömrümde yaz olacak. Benim de bugünümde kaydım yazsam severim.